Ben de çarşımızdan bir ne bileyim bari şahı, vezir oldu. Şair, şüfer o falan ne bileyim ama kar kar aşıkhanes. Ben bilmiyorum bir bahçe aşığı kim bu